unuttuk. İzi kaçırmak bun, izi bıçak almayan ilerdi. Nümrede tapildi bu kurtuyu tavrıyla yapmayı. Kesarıp buna dayım ettim. Tabi böyle pisikken ilim metildiğine. Kumluğun mi kanım, iyila. Nötinli köy yaptım. Onunla nötinli. Uyuyaka göre aslını. Ben de siyah kutlayasını abata, tayin ettim, burak kayo. Abun gökkenliğim nağanıydı. Nereye önlü tatim bildiğini, tatlı kıper uyaksın adını, o karıttı. Kişi o bir havlanı da, tek uçayımdan ne yağama. Tayin var aslını, pisukkanliğe ama, nuvar tuttikili kapkı, timmu pisisi verdiye aslını. İlanın unikkağını takarakka, yukkamaya takarakka unikkağı, tane mağlığı görüyorsunuz. Sıvırken koyu parınmada ilanın. Tamamı mayukakpırlayalımın uvazı tane nangakumallugu isu makkoğama. Mayukakpırlayalımın mağukkaparuk koyulurama. Nuna tamanna izigi uyarakku pisiktumaru, tamanna li taununga tırttuğu yuktu alıp pii valliyayu. Aumaluk sordu manna, tamanna tırttuğu yunga attağa. Sıkkumit valliyayu, imi kuyu, manka kuyu kuyu, siyuga uyaktu. Kisikia, uyakaldumaku auk valliyakuyu, pisiktumaru tamauna. Tüsarıp buna nepimin. Nuna avmalı ağı mağpuk. Tüdü bir çakağımağın ilallı. Namedin etkia. Uyakka tamamını sıkaldıyım ağmada. Tavimalı bu. Nuna. Yürü seri nurta aksana yavunu yamman. Tanına onu yaktığı gibi ağustur. Nuna. Kişiyeni gör inungin. İnugidlerin olmalı. Nurdutun illu, nurdutun yine yağını olmalı. Jerusalem nurta aksana yavukban. Nuna, tamanna, anginus çağrını yasakbuk. Mağınlığı, iman anginus çağrımın. Nuna, mekinus çakırırlığını şakkıyağınına. İlluari, nuna uyuğaluğa. İman. Tağıyor, mekinnos çakırı uğradığını, imidlerde anginnos çağrı uğradığını, nünangarı anginnos pağın uğradığını. Dayıkkı uptuktu, nünak çağıyı mağaktanan. Gürtigo atanı yöne anginma dayıkkani, Jesusiligo unarı kaya istiyorsan namı tüsakattır altarağa. Jesusiligo atanı yöne alıq mağpı, anginnos pağdağın mağdurduğunu. Ağırlıkçıyım mağdurluğunu. Mağınları gördüğümü kaptırdılığında gördü. Kanıtın etkiler ağırlıkçıyı gittiği isimakkı, inoşikkı, piniyanlıkkı, tanrımın aglatı gittiği ağırlıkçıyı gittiği. Ağırlıkçıyı mağın etabirliği. Gördüğü teykeni pitakanlayan emmen, satan asılı, nungu katağını emmen. Kılın, kılın miktayı yavruyan inmen, nünalı, nünalı miktayı yavruyan lıttayacağın kildini. Sorduğu kubiyasık bir miktayı yavruyan inmen. Mağına imi lıttayımı taşı kanman, mikittiyo tükürümünün. Dağıyumun anginiz sağrın yahtıgı, imi yürüsarı nütağı sana yavukban. İzzon naktukam yangil aldığı otabbani. Tağı oğun mekitti kurur aldığını. Mekin nasa kurur aldığını emillet dağını. Daimanna tüsabunga. Yesus'u gö nunamun tikilağımman. Biyolisi yaptırdığını. Tikin yağmak gö uptukta kutemenin ayıttırdığını. Bina yuvanlı gö tikilağımı yok. Ukkattı yaktırıldığını.